0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Lord, we bask in the river of your love.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light. 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için

0: Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İblise en çok benzediğimiz zaman bir başkasını ayartmaya ve günaha düşürmeye çalıştığımız zamandır.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programı

hoş geldiniz. Ayartıcı tarafından kullanılmak adlı bugünkü paylaşımda insanların günaha düşmelerine sebep olacak davranışlarda bulunmanın yıkıcı sonuçlarına bakacağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

0: Sevgili dostlar, ayartı hayatın bir gerçeğidir. Yaşamda bir daha ayartılarla karşılaşmayacağınız ruhsal bir düzeye asla erişemeyeceğiz. Daima bir ayartıyla yüz yüze geleceğiz. Karşılaştığımız bu ayartılar çeşitlilik gösterecek. Şimdiye kadar ayartı gerçeğini, biçimlerini ve doğurduğu sonuçlarıyla birlikte ele aldık. Oysa ayartının bir başka yüzü daha var. Bu da kişinin ayartıcı rolünü oynamasıdır. Bugünkü vaazımın adı ayartıcı tarafından kullanılmak. Bu konuda özellikle Matta 18. bölümden birkaç ayete dikkatinizi çekmek istiyorum. Öncelikle bölüm hakkında biraz bilgi vereceğim. Ardından size bir ayet hatırlatacağım. İsa Mesih burada öğrencilerine Tanrı'ya dönmek ve kurtuluşa kavuşmak için davranışımızın bir çocuğunki gibi olmasının ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Onun önünde kendimizi alçaltmalıyız. Matta 18:1-7'de bakın ne diyor. Bu sırada İsa'nın öğrencileri ona yaklaşıp, "Göklerin egemenliğinde en büyük kim?" diye sordular. İsa yanına küçük bir çocuk çağırdı. Onu orta yere dikip şöyle dedi. "Size doğrusunu söyleyeyim. Yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Kim bu çocuk gibi alçak gönüllü olursa göklerin egemenliğinde en büyük olur. Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş olur." Sevgili dostlar, İsa Mesih ardından da şöyle der. "Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur. İnsanı günaha düşüren tuzaklardan ötürü vay dünyanın haline. Böyle tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline." İsa Mesih'in burada söylediklerini şöyle açıklayabilirim. Bir başkasını günah işlemeye ayarttığımızda, ayartıcının kullandığı bir araç haline geliriz. Diğerlerini günaha teşvik ettiğimizde, bu davranışımızın doğuracağı sonuçlara da katlanmalıyız. İsa Mesih burada, insanın çekeceği acılar yüzünden ölmesi daha iyidir mi? Diyor. Yani kişinin bir başkasının düşmesine neden olduğu için acı çekeceğini mi kastediyor, yoksa kişinin buna neden olduğunun hatırasıyla yaşamak zorunda kalacağını ve bu yüzden çekeceği acıları mı kastediyor? Eğer insanları Tanrı'nın günah olduğunu bildirdiği bir şeyi yapmaya teşvik eden reklamlar tasarlayan sanatsal ya da daha farklı bir faaliyet alanında çalışıyorsanız işinizi derhal değiştirmeniz gerekir. Zira iblisin aracı olarak kullanılmaktasınız. Bazılarınız belki de, "Dur bir dakika, ben bu konuda yüksek lisans yaptım, bir sürü eğitim aldım," diyorsunuz. Ne var ki sevgili dostlar, insanları Tanrı'ya karşı günah işlemeye teşvik etmek için eğitilmediniz. "Ama benim üniversite diplomalarım var, para kazanıp ailemi geçindirmem lazım," diyorsunuz. Dostlar, Tanrı başka bir iş bulmanızı sağlayacaktır. İnsanları Tanrı'nın diri sözüne karşı gelmeye teşvik eden bir işe ya da mesleğe hiçbir gerekçe gösterilemez. Bu konuda ödün verilemez. Dostum, eğer bu tür bir iş yapıyorsan, Tanrı'nın önünde diz çökerek tövbe etmeli ve ona başka bir iş aradığını söylemelisin. O işten derhal ayrılmalı ve Tanrı'yı yücelteceğin bir iş bulmalısın. İblisin insanları günaha düşürmek için kullandığı bir araç olma. İsa Mesih, "Neden böyle bir kişinin ölmesi kendisi için daha iyidir?" diyor. Nedeni şu: sizin ya da benim Tanrı'ya karşı günah işlememiz ve bu günahın cezasını şahsen çekmemiz farklı bir şeydir, ama kişi bir başkasını ayartır ve düşmesine neden olursa, o kişi günahın üreticisi haline gelir, günahın yayıcısı haline gelir. O kişi insanları günaha yönelten bir katalizör haline gelir. O kişi diğer insanlar için son derece tehlikeli biri olur. Bu nedenle Tanrı, kişinin yaşayıp günah yayacağına, başkalarının günaha girmesine neden olacağına, başkalarının yaşamlarını mahvedeceğine ölmesi daha iyidir diye bildirir. Bunlar çok sert sözler sevgili dostlar. Peki İsa Mesih Matta 18:7'de ne bildirmişti? Bakın ne diyor? İnsanı günaha düşüren tuzaklardan ötürü vay dünyanın haline. Böyle tuzakların olması kaçınılmazdır ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline. İsa Mesih tuzaklar yaklaşıyor, bunun olacağı kuşkusuz ama bunlara aracılık eden kişinin vay haline diyor. Demek ki size şöyle bir iş biliyorum, yapmak ister misin diye yaklaştıklarında o işi yapmayı kabul etmeniz gerekmez. Kişinin mazereti çoğunlukla şöyle olur. Toplum içinde yaşıyoruz. Birinin bu işi yapması gerek. Birinin bu işle ilgilenmesi gerek. O kişi neden ben olmayayım ki? Neden olmaması gerektiğini söyleyeyim sevgili dostlar. Çünkü Tanrı bilerek ve isteyerek diğer insanları günaha girmeye teşvik ettiğiniz takdirde kendinizi tehlikeye attığınızı bildirir. Bu çok tehlikelidir. Şimdi bazıları şöyle diyecektir. Dur bir dakika. Başkalarının günaha girmesine neden olan bazılarını tanıyorum. Ama onların acı çektiğini görmedim. Onlar için her şey gayet iyi gidiyor. Dostum, bir başkası hakkında bildiğin tek şey gördüklerinden ve duyduklarından ibarettir. Onun neler hissettiğini bilemezsin. Çektiği ıstırabı ve acıyı bilmen mümkün değil. Geçmişte kaç kez bir başkasını günaha teşvik ettiğini, hayatları ve aileleri mahvettiğini, yuvaların dağılmasına, çocukların birbirlerinden ayrılmasına neden olduğunu, hatta işlerin kapanmasına neden olduğunu bilemezsin. Bütün bu yaptıklarını aklından defalarca geçirip, adeta yeniden yaşadığını bilemezsin. Geçmişte yaptıklarını gözünün önünde kaç kez canlandırdığını bilemezsin. Kişi, sözünü ettiğimiz bu şeyleri yaptığında neler olacağını bir örnekle açıklamak istiyorum. Şimdi lütfen 2. Samuel 7:1-2'yi açalım. Öncelikle biraz genel bilgi vermek istiyorum. Sonra da bu bölümdeki olayı ele almaya başlayacağım. Davut'un Batşeva'yı baştan çıkarması hakkında konuşacağım. Bu olay Matta 18. bölümde ele aldığımız konuya iyi bir örnek teşkil eder. Şimdi Davut'un yaşamında olanlara bir göz atalım. 2. Samuel 7:1-2'den başlayarak okuyorum. Kral sarayına yerleşmişti. Rab de onu çevresindeki bütün düşmanlarından koruyarak rahata kavuşturdu. O sırada kral peygamber Natan'a, "Bak, ben sedir ağacından yapılmış bir sarayda oturuyorum. Oysa Tanrı'nın sandığı bir çadırda duruyor," dedi. Sevgili dostlar, 7. bölümde Tanrı'nın ilk başından beri Davut'u kutsadığını görüyoruz. Davut, yıllar boyunca Saul'den kaçıp kurtuldu, girdiği savaşların hepsinde zafer kazanıp sonunda kral ilan edildi. Şimdi ise sözde barış içindedir. Askerleri ise savaşmakta ve hala zafer kazanmaktadır. Davut, Tanrı'nın elçilerin işleri 13:22'de gönlüme uygun bir adam diye söz ettiği kişidir. Bakın o ayetlerde ne yazılı? Tanrı onu tahttan indirdikten sonra onlara kral olarak Davut'u başa geçirdi. Onunla ilgili şu tanıklıkta bulundu. İşay oğlu Davut'u gönlüme uygun bir adam olarak gördüm. Her istediğimi yapar. Evet, Davut çok başarılı ve zengin olmuştur. Halkın üstün görüp sevdiği ve sadakatle bağlı olduğu, hatta en büyük kralımız dediği bir yöneticidir. Her açıdan rakipsizdir. Yaşamında her şey çok iyi gitmektedir. Her şeyin yolunda gittiği bir zamanda kutsal yazılarda şöyle bildirilir. 2. Samuel 11:1'i okuyorum. İlkbaharda kralların savaşa gittiği dönemde Davut kendi subaylarıyla birlikte Yoav'ı ve bütün İsrail ordusunu savaşa gönderdi. Onlar Amonluları yenilgiye uğratıp Rabba kentini kuşatırken Davut Yeruşalim'de kalıyordu. Evet, Davut savaşa gitmektense sarayında kalmayı yeğledi. Onlar gidip savaşsın dedi. Ne de olsa yeterince savaşmıştı. Biraz mola vermek, biraz durmak istedi. Bu yüzden savaşa katılmak yerine geride kalıp dinlenmeye karar verdi. Olayın olduğu akşam yataktan yeni kalkmıştı. Nereden mi biliyorum? Çünkü sevgili dostlar, 2. Samuel 11:2'de şöyle yazılıdır. Bir akşamüstü Davut yatağından kalktı. Sarayın damına çıkıp gezinmeye başladı. damdan yıkanan bir kadın gördü. Kadın çok güzeldi. Kadının adı Batşeva'dır. Batşeva, Davut'un en sadık destekçilerinden ve usta savaşçılarından biri olan Uriya'nın karısıdır. Uriya, ailesiyle sarayın yakınında yaşamaktadır. Davut, sarayın damından neredeyse Yeruşalim'in her yerini görebiliyordu. O akşam çevresinde, baktığında yakında bir yerde yıkanmakta olan bu genç kadını gördü. Şimdi, Batşeva niçin dışarıda yıkanıyordu diye soracaksınız. Açıklayayım. Evlerinin çevresinde yüksek duvarlar vardı. Ayrıca kadının edep dışı hiçbir şey yapmadığına da eminim. Halk o zamanlar genellikle yüksek duvarları bulunan evlerinde, yani bahçelerinde, evlerinin dışında banyo yaparlardı. Ayrıca bu arada Davut'un fazla bir şey görmediğine de eminim. Ama yeterince gördü. Zaten o gece içinde bulunduğu ruh haliyle fazla bir şey görmesine de gerek yoktu. Batşeva'yı gördü ama onun kim olduğunu bile bilmiyordu. Kutsal yazılar, yani kutsal kitap 2. Samuel 11:3'te şöyle bildirilir. Davut onun kim olduğunu öğrenmek için birini gönderdi. Adam, kadın Eliam'ın kızı Hititli Uriya'nın karısı Batşeva'dır dedi. O gece hiç tanımadığı bu kadını gören Davut'a bir şeyler oldu. Kutsal yazılarda Davut'un kadının getirilmesini buyurduğu ve kadının onun huzuruna getirildiği yazılıdır. Kralın gönderdiği haberci büyük olasılıkla kadına "Kral seni huzuruna çağırıyor, seninle konuşmak istiyor" ya da benzeri bir şeyler söyledi. Batşeva bu davetin asıl amacının farkında değildi. Kralın huzuruna çıkmak gibi bir şerefe nail olacağı için büyük olasılıkla en güzel giysilerini giydi. Batşeva, Uriya'ya sadık bir eşti. Onu iyi temsil etmek istiyordu. Bu yüzden özenle giyindi ve her şeyden habersiz kralın huzuruna çıktı. Kral Davut'la konuşmaya başladı. Kral konuştukça kadının kendi kendine "Akşam akşam burada ne işin var?" diye sorduğuna eminim. Batşeva oturup Davut'u dinledi. Davut da bir kral olarak bütün ağırlığıyla, bütün yetkisiyle onun üzerinde baskı kurdu. Sevgili dostlar, o dönemlerde kralların ne tür bir baskı uyguladıklarını bizler anlayamayız. Kralın ağzından çıkacak tek bir kelimeyle kişi kellesini kaybedebilirdi. Üstelik kralın buna bir gerekçe göstermesi bile gerekmezdi. Batşeva büyük bir baskı hissetti. Bu baskının en feci tarafı öldürülme korkusu değil, Davut aracılığıyla iblisten gelen ayartıydı. Davut, Tanrı vergisi olan bir isteğini Tanrı'nın uygun görmediği bir yoldan tatmin etmek üzere kadını ayartmaya çalıştı. Kutsal kitapta her ikisinin de ayartıya teslim olduğu ve Tanrı'ya karşı günah işlediği bildirilir. Şimdi, bütün babaların beni iyi dinlemesini istiyorum. Anne babaların kızlarına bu tür bir ilişkiye geçit veren bir zemini nasıl hazırladığını açıklamak istiyorum. Öncelikle açıklayacağım neden her zaman için gerçekten geçerli değildir. Tekrar ediyorum. Neden her zaman bu değildir? Bunun altını kalınca bir çizgiyle çiziyorum. Ama genç kızların ve eşlerin evlilik dışı ilişkiye ayartılmasında, teşvik edilmesinde umulandan daha sıklıkla karşımıza çıkan bir etkendir. Tanrı her küçük kızın ailesiyle birlikte baba sevgisi ve şefkati görerek büyümesini amaçlar. Böyle bir ortamda yetişen kız duygusal açıdan kendisini güvende hisseder ve bir erkeği sevmeye ve ona karşılık vermeye hazır hale gelir. Yani gelecekte kocasına besleyeceği sevginin temeli aile ortamında atılır. Ama baba kızını sevmezse, kız yüreğinde baba sevgisi ve şefkatine karşı büyük bir eksiklikle büyür ve babasının vereceği güvenden yoksun kalır. Kızlarımızı ihmal ettiğimiz zaman onları sevmediğimiz, beslemediğimiz, takdir etmediğimiz, onlara şefkat göstermediğimiz zaman ve ortaya çıkan anlaşmazlıkları zamanında halletmediğimiz zaman çocuklarımızla aramızda istenmeyen durumlar gelişebilir. Babalar olarak sorumluluğumuz çok büyüktür. onları baba sevgisiyle korunacakları bir biçimde hayata hazırladığımıza emin olmalıyız. Kızınız 15, 25, 35, kaç yaşında olursa olsun, ona vereceğiniz en değerli şey babası tarafından sevildiğini hissetmesidir. Evet, Davut Batşeva'yı baştan çıkardı. Bazıları, ama bir dakika, aynı şeyi yapan diğer insanlardan söz etmediniz, onların acı çektiğini hiç görmüyorum diyebilir. Şimdi Kutsal Kitap'ta 2. Samuel 11. bölümü açmanızı rica ediyorum. Söyleyeceklerimi çok dikkatle dinleyin lütfen. Beni yanlış anlamanızı istemiyorum. Eğer Kutsal Kitap'ta ilkbaharda kralların savaşa gittiği dönemde Davut öldü ve atalarının yanına gömüldü diye yazılı olsaydı Davut için çok daha iyi olurdu. Neden mi? Şöyle açıklayayım. Davut, iblisin kendisini kullanmasına izin verdiği için yaşamında bir takım olaylar meydana geldi. O zamana dek hep başarılı olmuştu. Yani çobanlık yapan bir çocukken krallığa dek yükselmişti. Sürekli olarak başarılı olmuş ve daha yükseğe tırmanmıştı. Ancak Batşeva ile ilişkisinden sonra büyük bir inişe geçti. Davut 10. bölümün sonunda ölmüş olsaydı, bu hem kendisi hem de İsrail ulusu için çok daha iyi olurdu. Nedenini şöyle açıklayayım. Tanrı'nın bir insanın yaşamında yapacağı şeylerin hepsinin sizin ya da benim programımıza sığması gerekmez. Ama şimdi Davut'a neler olduğunu dinlemenizi istiyorum. Öncelikle Batşeva hamile kaldı. İkinci olarak Davut günahının üstünü örtmeye çalıştı ve bu nedenle Batşeva'nın kocası Uriya'yı öldürttü. Yani cinayet işledi. Üçüncü olarak doğan bebek öldü. Dördüncü olarak Nathan onun yanına gidip "Anlattığım benzetmedeki adam sensin Davut" diyerek onu utandırdı ve bütün İsrail halkı Davut'un günahını öğrendi. Nathan'ın Davut'a anlattığı benzetmeyi şimdi okuyalım. 2. Samuel 12:1-15. Rab Nathan'ı Davut'a gönderdi. Nathan Davut'un yanına gelince ona, "Bir kentte biri zengin, öbürü yoksul iki adam vardı" dedi. Zengin adamın birçok koyunu, sığırı vardı. Ama yoksul adamın satın alıp beslediği küçük bir dişi kuzudan başka bir hayvanı yoktu. Kuzu adamın yanında çocuklarıyla birlikte büyüdü. Adamın yemeğinden yer, tasından içer, koynunda uyurdu. Yoksulun kızı gibiydi. Derken zengin adama bir yolcu uğradı. Adam gelen konuğa yemek hazırlamak için kendi koyunlarından, sığırlarından birini almaya kıyamadığından yoksulun kuzusunu alıp yolcuya yemek hazırladı. Zengin adama çok öfkelenen Davut, Nathan'a, "Yaşayan Rabbin adıyla derim ki bunu yapan ölümü hak etmiştir" dedi. Bunu yaptığı ve acımadığı için kuzuya karşılık 4 katını ödemeli. Bunun üzerine Nathan Davut'a, "O adam sensin" dedi. "İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki ben seni İsrail'e kral olarak mesettim ve Saul'un elinden kurtardım. Sana efendinin evini verdim, karılarını da koynuna verdim. İsrail ve Yahuda halkını da sana verdim. Bu az gelseydi sana daha neler neler verirdim. Öyleyse neden Rabbin gözünde kötü olanı yaparak onun sözünü küçümsedin? Hititli Uriya'yı kılıçla öldürdün. Amonluların kılıcıyla canına kıydın. Karısını da kendine eş olarak aldın. Bundan böyle, kılıç senin soyundan sonsuza dek eksik olmayacak. Çünkü beni küçümsedin ve Hititli Uriya'nın karısını kendine eş olarak aldın. Rab şöyle diyor, sana kendi soyundan kötülük getireceğim. Senin gözünün önünde karılarını alıp bir yakınına vereceğim. Güpegündüz karılarının koynuna girecek. Evet, sen o işi gizlice yaptın ama ben bunu bütün İsrail halkının gözü önünde güpegündüz yapacağım. Davut, Rab'be karşı günah işledim dedi. Nathan, Rab günahını bağışladı, ölmeyeceksin diye karşılık verdi. Ama sen bunu yapmakla Rabbin düşmanlarının onu küçümsemesine neden oldun. Bu yüzden doğan çocuğun kesinlikle ölecek. Bundan sonra Nathan evine döndü. Evet sevgili dostlar, ayetlerde böyle yazılı. Ayrıca Davut'un oğullarından biri olan Amon, üvey kız kardeşine tecavüz etti. Davut Amon'u severdi. Kızın ağabeyi Avşalom ise intikam almak için tam 2 yıl bekledi. Sonra da kız kardeşine tecavüz ettiği için Amon'u öldürdü. Avşalom daha sonra Davut'a baş kaldırdı. İsrail krallığında bir isyan başlatıldı. Davut canını kurtarmak için Yeruşalim'den kaçmak zorunda kaldı. Ama sonra ayrı kaldığı Avşalom'u özledi. Avşalom en sonunda Davut'un daha önce Uriya'yı savaşta öldürmesi için gönderdiği adam, yani Yoav tarafından öldürüldü. Davut uzun yaşadı. Ömrü çok uzun ama çok zahmetli geçti. Zira büyük bir günah işlemişti ve her şey Batşeva'yı baştan çıkarmasıyla başlamıştı. İnsanları günaha teşvik eden herkesin başına aynı şey mi geleceğini söylüyorsunuz diye soracak olursanız, ben öyle bir şey söylemedim. Ne söyleyip ne söylemediğime dikkat etmenizi istiyorum. Ben burada bir başkasını günaha girmesi için ayartan kişinin kaybolacağını söylemiyorum. Ben Tanrı'nın onu bağışlamayacağını söylemedim. İsa Mesih'in sözlerini hatırlayın. Ne diyordu? Bu sırada İsa'nın öğrencileri ona yaklaşıp, "Göklerin egemenliğinde en büyük kim?" diye sordular. İsa yanına küçük bir çocuk çağırdı, onu orta yere dikip şöyle dedi, "Size doğrusunu söyleyeyim, yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Kim bu çocuk gibi alçak gönüllü olursa göklerin egemenliğinde en büyük odur. Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş olur." İsa Mesih ardından şöyle bildirir, "Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur. İnsanı günaha düşüren tuzaklardan ötürü vay dünyanın haline. Böyle tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline." Tanrı her birimizi sever. O bizi çok sevdi. Dostum, kim olursan ol, şimdiye dek ileri sürdüğün gerekçeler ve mazeretler ne olursa olsun, artık Tanrı sözünü duymuş oldun. Artık bir mazeretin yok. Günahına tövbe et. Kendini diğerlerini geliştirmeye ve yüreklendirmeye vakfet. Tanrı daima bağışlamaya hazırdır. Zaman geçirme, bunu hemen şimdi yap.
1: Günahkar bir yaşamla kutsal bir yaşam arasındaki fark, kutsal kitapta açık bir şekilde betimlenir. Öyle ki davranışlarımızda ve yaşayışımızda Tanrı'yı hoşnut eden bir tutum içinde olalım. Gelecek programda buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tarif.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

into the depths of our hearts. Father,

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Farklı bir duygu.
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6.
0: Radio Light.
2: God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob,

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: 25 yıllık öğretmenim. Notum kıt diye adımı çıkarmışlar. Ama dumansız hava sahası projesine 10 üstünden 10 veriyorum.
0: Yani bu proje takdirle geçer mi hocam?
1: Hiç şüphem yok.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz, 103.6 Radyo Light'ta ben Nergis'le berabersiniz. Nergis'le Çay Saati'ne hoş geldiniz. Birazdan bir müzik aramız olacak ama önce iletişim bilgilerimizi vereyim hemen. Telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergislechaysaati@hotmail.com. Kısa bir ara.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, sağlıklı bir gün daha diliyorum sizlere. Evet, programımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bugün sağlık bilgisiyle sizin karşınızdayız. Evet, bugünkü sağlık bilgimizin konusu nanenin faydaları. Nane ağacı Avustralya'nın batısında doğal olarak yetişen bir ağaç türüdür. En yaygın türü Agnus flexosa'dır. Genellikle Avustralya nane ağacı olarak adlandırılır. Ortalama olarak 10 metreye kadar büyüyebilir ama 15 metre olan türlerine de rastlanmaktadır. Baharlı özel kokulu ve acımsı lezzetinden dolayı çok sevilir. Yaprakları tazeyken veya kurutulduktan sonra yemek, çorba ve salatalarda kullanılır. Sindirim organlarının olumlu etkide bulunan çok şifalı, iştah açıcı bir sebzedir. Bunun dışında esans sanayinde mentol eldesinde kullanılır. Ilık ve nemli iklimden hoşlanır. Kumlu, killi, kuvvetli topraklarda iyi gelişir. Çürümüş çiftlik gübresiyle kompostodan ayrı olarak azotlu ve potaslı gübrelerden çok faydalanılır. Küçük, esmer, yuvarlak tohumlarıyla üretilirse de bahçecilikte kök ayırması veya nane sürgünlerinin 10-20 cm uzunluğunda kesilerek bahçenin veya yetiştirme kabının nemli ve yeter derecede güneş gören uygun bir yerde dikilip köklendirilmek suretiyle nane yetiştirmesi çok daha kolay ve pratik olmaktadır. Çelikler kolayca tutup köklenerek yeniden kol atar. 30 hatta 80 cm uzayarak bulundukları yeri kısa zamanda kaplar. Nane çeliklerinin köklenip gelişme zamanında ot atlamasına ve sık olarak sulanmasına önem verilmelidir. Naneyi tohumdan üretmek zorunluluğu varsa bahçenin hafif gölgeli, nemli bir yerine yeteri miktarda tohum tavası hazırlanır. İlk veya sonbaharda seyrek olarak tohum serpilir fakat üzeri kesinlikle harçlanmaz. Hafifçe tokmaklamakla yetinilir ve tohumlar çimenleyinceye kadar gölgelik verilir. Ekildiği veya dikildiği yeri kaplamaya başlayan genç nane sürüngenleri 15-20 cm uzunluğunda kesilerek uygun demetler halinde satışa çıkarılırlar. Kurutulacak naneleri sapından ayrılır, yapraklı olarak en kısa zamanda kurumaları ve güzel yeşil renklerini kaybetmemeleri için fazla güneş görmeyen havalı bir yerde kurutulmaları gerekir. Kuruduktan sonra ovalanıp kaplara konulur ve kış ayları içinde kullanılır. Kesilip hasat edildikten sonra yeniden sürüp gelişmelerine devam edilebilmeleri için naneliğe bol ve sık su verilmesine ve mümkünse azotlu gübrelerle veya şerbetle gübrelenmesi yapılmalıdır. Nanenin cilde faydaları nelerdir? Ballı babagiller familyasından nemli yerlerde yetişen genellikle tüylü ve çok kokulu otsu bir bitki cinsidir. Başak biçiminde beyaz, pembe veya morumsu çiçekleri vardır ve güzel kokuludur. Nanenin faydalarını şöyle sıralayabiliriz. Hazmı kolaylaştırır, gaz söktürür, karaciğer yetersizliğini giderir, safra akışını düzenler, mide ağrılarını keser, bağırsak spazmını giderir, nefes almayı kolaylaştırır. Astım, grip, bronşit ve öksürük için yararlıdır. Ateşi düşürür, sinirleri kuvvetlendirir, sükunet verir. Heyecanları ve korkuyu yatıştırır. Kusmaları önler, migren, uykusuzluk ve baş dönmelerinde faydalıdır. El ayak titremesi, dil tutukluğu, felç ve uykusuzlukta kullanılır. Kalbi kuvvetlendirir, sinirsel kalp çarpıntılarını keser. Erkeklerde ruhsal kaynaklı iktidarsızlığı giderir. Aybaşı kanamalarını muntazam ve ağrısız olmasını sağlar. Soğuk algınlığında faydalıdır. Bağırsak solucanlarının düşürülmesinde yardımcı olur. İdrarı söktürür, mide ülseri ve gastrit olanlar fazla kullanmamalıdır. Şekercilik, likörcülük, lavantacılık ve eczacılıkta da kullanılır. Evet, nanenin yetişme tarzı ve aynı zamanda faydaları neler olduğunu öğrenmiş ve görmüş olduk. Eğer mideniz ağrıyorsa, bağırsakta mikroplar varsa bütün bunları atmanıza yardımcı olacaktır. Şimdi dilerseniz kısa bir müzik arası verelim, ardından da kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Gerçeğe bir adım at.
2: Radio Light.

Evet, şimdi de ilginç bilgilerle devam edelim programımıza. Bilinçaltımız nasıl çalışır? Bilinçaltı, beynimizin biz farkında olmadan bilincimiz dışı çalışan, bedenimizin istemsiz kaslarını yöneten, gece uyurken dahi vücut fonksiyonlarımızın çalışmasını sağlayan, beş duyumuzla algıladığımız her şeyi an be an kaydeden ve gerektiğinde kullanılmak üzere bilincin emrine veren bir parçasıdır. Bilinçle bilinçaltını buzdağına benzetebiliriz. Bu buzdağının 8'de 7'si denizin altında, 8'de 1'i ise denizin üstündedir. Üste kalan kısım bilinç, altta kalan kısımsa bilinçaltıdır. Gün içindeki davranışlarımızın, yaşadığımız duyguların ve içine düşmüş olduğumuz durumların çoğu bilinçaltının kontrolü altında gerçekleşir. Bilinçaltımız sayesinde nefes alıp veririz. Edindiğimiz tüm alışkanlıklar bilinçaltına kaydedilir. Örneğin, bisiklete binmeyi öğrenme aşamasında bilinç sürekli uyanıktır. Bu nedenle dikkatli olma ihtiyacı duyulur. Ancak birçok defa kullanılıp öğrenmeye başlanıldığında bisiklet sürerken yapılan hareketlerin çoğu bilinçaltının emriyle otomatik hale gelir. Hemen herkesin başına gelmiştir. Yolda yürürken dalıp giderseniz sonra bir bakarsınız ki hedeflediğiniz yere varmışsınız. Bu durumda bir nevi otomatik pilot görevi gören bilinçaltının devrede olduğundan habersizsinizdir. Bir bebeğin yürümeyi öğrenmesi, bir müzik aleti çalmayı ya da araba sürmeyi öğrenmek hep bilinçaltının yardımıyla olur. Bilinçaltı bu işleri alışkanlık haline geldikten sonra otomatik şekilde yapar. Bilinç ve bilinçaltının görevlerinden söz edecek olursak şöyle sıralayabiliriz. 24 saat çalışır, tek zamanla çalışır, uzun süreli hafıza deposudur, duyguların yeridir, kendini koruma mekanizmasına sahiptir. Birçok görevi aynı anda yapabilir. Tüm vücut fonksiyonlarını yürütür. Çabuk ve kesindir. Tekrar öğrenir, alışkanlıkların yeridir. Eleştirip yargılamadan hareket eder, kabul eder veya reddeder. Kelimesi kelimesini anlar, ima, espri, inkarı anlamaz. Bilincimiz dinlenmelidir. Üç zamanlı çalışır. Kısa süreli hafızadan sorumludur. Mantıkçı, muhakeme yeteneği ve akılcı karar vermeyi sağlar. İradenin yeridir. Yeni şeyler deneme ve öğrenme heveslisidir. Bilgi seri halinde işler. Aynı anda genelde tek bir bilgi işlenir. Espri, alay ve inkarı anlar. Yavaş ve belirsizdir. Farkındalığa sahiptir. Az önce saydıklarım bilinçaltımızla ilgiliydi. Son söylediklerim de bilinçle ilgili olan kısımdı. Evet, şimdi tekrar kısa bir ara verelim sevgili dinleyenler. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sakın bizden ayrılmayın.

Evet, şimdi sıra geldi kültür bölümümüze. Sizlere bugün Ahmet Batman'ın kitabından Sabah Uykum adlı yazısından okumak istiyorum. Aralanalım derken yaralanmayın. Bir ilişkinin en can alıcı cümlelerinden biri de bir süre ara mı versek? Ara verelim diyorum. Sanki bir süre görüşmesek her şey daha güzel olacak gibi. Biraz özlem ikimize de iyi gelebilir. Kısa bir araya ne dersin? Bizim Meltem var ya, sevgilisiyle konuşmuşlar, ilişkilerine ara vermişler. Ufak bir ara iyi gelecek bize. Bunu ikimiz için istiyorum. Bir müddet ara verelim mi? Bu aralarda ilişkisine ara veren bayağı insan var. Ara verelim yoksa birbirimize yara vereceğiz. Hissediyorum. Ara ara. Ra ra ra ra re re re re re ro ro ro. Error. Aha, ara verelim derken hata verdik. Bir ilişki ara verelim kıvamına geldiyse ve bir kızdan ara verelim temalı cümleler duyuyorsanız o ilişki muhtemelen bitmiştir. Önce esprili olmayı deneyin ama işe yaramayacaktır. Burak, bence ara verelim. Tamam da kimi arayayım? Onur, bir süre ara verelim diyorum. Yok, bence blok yapalım. Vallahi bak, blok iyidir. Erken çıkarız. İlişkilerinizde bu gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Genelde ara vermeyi isteyen taraf kızlar olur. Erkekler ilişkiye devam ederken kafalarında bir ara verecek kadar yeteneklidir. Ama kızlar bunu yapmaz. Onlar daha hassastır. Bir kız ilişkiye ara vermek istiyorsa şöyle düşünüyor olabilir. Bu öküz başlarda iyiydi. Biraz ara verirsek burnu sürter ve yine eski halini alır. Ara vermenin bazı sakıncaları vardır. Aynı öküz kendini başka bir kıza kaptırabilir. Çünkü erkekler yeni tanıştıkları kızlara karşı en kral Fransız'dan daha naziklerdir. Sonradan öküzleşirler ki bunun en büyük nedeni bu kız nasıl olsa benim kafasıdır. Bir kız kafasına ilişkiye ara vermeyi koymuşsa o ilişki her türlü araya girer. Kızların fikirleri kolay kolay değişmez. Zaten bu ara verme olayını genelde yüz yüzeyken söylemezler. Dıt dıt, dıt dıt, bir yeni mesaj alındı. Ara verelim. Karşınızda ilişkiye ara vermek isteyen biri varsa o ilişkiye mutlaka ara verin. Bırakın ara vermeyi isteyen insan pişman olsun. Öyle bir ara verin ki, öyle bir kaybolun ki bir gün şu sesi mutlaka duyun. Dıt dıt, dıt dıt, bir yeni mesaj alındı. Ne yapıyorsun? Ara veriyorum. Bu bir intikam değil, ancak ara verdiğinizi karşı tarafın hatırlaması gerekir. Ve ara veren bir kızın genelde dönüş mesajı ne yapıyorsun olur. O mesaj asla ne yapıyorsun ya da ne yapıyorsun olmaz. Ya ne yapıyorsun ya da ne yapıyorsun olur. Bazı kızlar mesajlarda R, bazıları ise R ve Y harflerini kullanmazlar. Bu genelde böyledir. Eğer bir kız ara verildikten sonra ne yapıyorsun mesajı atarsa o mesajın peşinden özledim mesajı da gelebilir. Gelir ve gelmeli. Kızların en güzel özelliği özleme yetenekleridir. Erkekler bu konuda kızlar kadar yetenekli değildir. Özledim mesajının meali bu kadar ara yeter demektir. Eğer size o kadar ara yettiyse gidin sarılın. Baktınız olmuyor, ara vermek güzel, o zaman o kıza darılın. Ara vermek ilişkiyi yıpratır. Her ne kadar özünde yapıcı bir şey olsa da benim için yıpratıcıdır. Çünkü ben sevgilimin bensiz bir anı bile geçsin istemem. Ara verelim benim için küfürdür. Birçok insan böyle düşünür. Ben bugün senin ara verelim dediğin gündeyim. Ben beni senden alıp yolun ortasında koyduğun gündeyim. Ben ilişkiye mi yoksa hayatıma mı ara verdim anlamadım. Sen beni ara verebilecek kadar az mı sevdin yani? İnanmam. Belki denemek istedin. Belki kısa bir aranın bizi daha çok birbirimize bağlayacağını düşündün. Keşke olumsuz yanlarını da düşünseydin bu araların. Ara verelim dediğin gün ikimizin şarkısı dediğin bütün şarkıları kaldırdım bilgisayarımda. Aldığın hediyeleri görmeyeceğim yerlere kaldırdım. Bana aldığın ayakkabıları bir daha giymedim. Bu kadar az mı sevildim diye düşündüm günlerce. Elini tutmadığım günlerde sadece mouse'u tuttum. Sana hiç ihanet etmedim. Ara verdiğinizde serbesttim oysa. Yine de senden başkasını sevemedim. Ben yapmadım işte.
Sonra senin sevgilin olmuş o aralar. Benim sonradan haberim oldu. Meğer çok az sevilmişim ben. Meğer sen ara verirken ben yara vermişim kendime. Meğer aslında bizim şarkımız diye bir şey yokmuş. Sen başkasının cümlesiymişsin. Ben boşuna yazmışım seni kalbime. Boşuna kurmuşum içinde son olan cümleleri. Ben bugün bir ara vermeyecek kadar yorgunum. Ben senin ara adı altında verdiğin yaralar iyileşsin diye bekliyorum. Islanıyor işte gözlerim. Erkekler ağlar. Hem de geberinceye kadar. Saklamıyorum kimseden gözyaşlarımı. Özgürlük. Gözümden boynuma kadar akıyor. Senin ara vermeden önce çok sevdiğin boynum ıslanıyor sayende. Düşünsene, adamın biri seni ağlayacak kadar çok sevmiş, adamın biri senin verdiğin araya bir harf daha eklemiş, adamın yaraları olmuş sayende. Ne yetenekli adammış bu böyle. Ben vazgeçtim kendimden, ben o gün verdiğin arada kaldım. Çok arada kaldım senden sonra. Ben bir daha böyle sever miyim bilmem. Bu yaraları başka aralar iyi eder mi bilmem. Sen iyi ol ama arama bir daha. Kendimle arama girme beni. Hoşça kal. Kalbimin blok derisi. Hoşça kal. Teneffüs zilim. Hoşça kal. Hoşça kal aram. Hoş geldin yaram. Evet, Ahmet Batman'dan Sabah Uykum adlı kitabından güzel bir bölüm okudum sizlere. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi dilerseniz kısa bir müzik arası verelim. Ardından da kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet, tekrar programımız kaldığı yerden devam ediyor. Sizlere bugün paylaşmak istediğim başka bir konu daha var. İnsan ilişkileri. İnsanlarla ilişkimiz gözümüzü dünyaya açtığımız anda başlar ve hayatımızın sonuna kadar sürer. Dünyanın neresinde olursanız olun, başarılı ve mutlu insanlara baktığımızda insanlarla iletişimde birer dahi görürüz. İnsanlarla ilişkileriniz geliştiği oranda mutluluğunuz, hayattan aldığınız doyum, iş hayatınızdaki başarı ve geliriniz de artacaktır. İşten ilişiği kesilen 10 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada %85'inin işten ayrılma nedeni diğer çalışanlarla iyi ilişkiler kurmamalarıydı. Peki bizler ilişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz? Kendinizi ne kadar iyi hissederseniz, kendinizi ne kadar severseniz, diğer insanları da o kadar sevip, kabul edip saygıyla davranırsınız. Özgüvenimiz düşük olduğunda her şey ve herkes canımızı sıkar. İnsanlarla olan diyalogumuz bozulur. Özgüvenimiz yüksek olduğunda ise kendimizi, hayatı ve insanları severiz. Başkalarıyla birlikte olmaktan keyif alırız. Bunun ışığında iletişim kurarken yapabileceğiniz en yerinde şey insanların özgüvenlerini arttırmaya çalışmaktır. Yüksek bir özgüvene sahip olan kişi doğal olarak ve bir çaba sarf etmesine gerek kalmadan insanlarla iyi ilişkilere sahip olur. Tanıdığınız herkesin özgüveni olması gerekenin altındadır. Herkes kendini daha değerli görüp daha çok sevmek ister. Kendini daha iyi hissetmek ister. En üst başarı seviyesindeki insanların bile daha fazla tekrar tekrar perçinlenen bir özgüvene ihtiyaçları vardır. Durum buysa ve hepimiz aynıysak, günlük olarak özgüvenimizi arttırıp destekleyecek şeylere ihtiyaç duyuyorsak, başkalarının özgüvenini arttırdığımızda insanlarla olan ilişkilerimizi geliştirebiliriz. Peki, insanların kendilerini iyi hissetmeleri için ne yapabiliriz? Ya da insanlar bize nasıl davrandıklarında kendimizi iyi hissederiz? Bunu tek bir cümleyle özetleyebiliriz. İnsanların kendilerini önemli hissetmelerini sağlayın. Bunu açarsak, insanların kendilerini önemsiz hissetmelerine yol açacak bir şeyi hiçbir zaman yapmayın. İnsanları nasıl önemli hissettirebiliriz? Onları oldukları gibi kabul edin. Ey Tanrım, beni 30 gün bir adamın papuçları içinde dolaştırmadan onun hakkında hüküm vermeme izin verme. Kızılderili bir atasözü. Karşınızdaki kişiyi içtenlikle ve koşulsuz bir şekilde kabul etmelisiniz. Hiçbir yargılama yapmadan, fikir yürütmeden, suçlamadan ya da ayıplamadan düşünceleri, hayata bakış açıları, giyinme tarzları, konuşma şekilleri sizden farklıysa da onları olduğu gibi kabul edin. Biz genelde ne yaparız? Sadece bizim gibi olanları, bizim gibi düşünenleri, bizim normal diye tanımlamalarımıza uyan insanları kabul ederiz. Esas bizden farklı olan insanları oldukları gibi kabul etmeyiz. Kabulü göstermenin en basit ve net yolu sadece gülümsemektir. Gülümsemek için 12 kas somurtmak içinse 103 kas çalıştırmak gerekiyor. Gülümseme bir mimikte 1000 kelime barındırır. Başka bir insana gülümsediğinizde ona söylediğiniz şudur: seni değerli ve önemli olarak görüyorum ve seni olduğun gibi kabul ediyorum. Karşınızdaki kişileri takdir edin, iltifat edin, eleştirmeyin ve onlara karşı iyi birer dinleyici olun. Böylelikle insan ilişkilerimizi daha sağlamlaştırmış oluruz. Eğer birbirimize karşı güler yüzlü davranırsak, birbirimize karşı anlayışlı olursak ve birbirimize sürekli iltifat edersek, o zaman daha sağlıklı bir gelecek bizi bekliyor olacak. Evet, şimdi tekrar kısa bir ara, daha sonra burada olacağım. Sakın bizden ayrılmayın.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, veda zamanı geldi. Tekrar sizlerle oluncaya dek kendinize çok iyi bakmanızı diliyorum. Ve ayrılmadan önce iletişim bilgilerimizi hatırlatmak istiyorum. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0212 227 1047. Tekrarlayayım, 0212 227 1047 telefon numaramız. Mail adresimiz ise nergislecaysaati@hotmail.com. nergislecaysaati@hotmail.com. Kendinize çok ama çok iyi bakın.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: it's by the Spirit of the Lord.
1: Radio Light.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

Farklı bir duygu, Radio Light. Farklı bir tat. 103.6 FM. Radio Light.

0: Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur. Eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.